ay geriye. Ah indi çıkar yine. Saramaz gam, tu garibun, inçe rüzgariye.